0: 张子清穿梭怎担冲天兵，腰受何堪在乾隆，怕别无端成良地，寻芳出世不他生，只因为王夫人怒追春囊袋，惹出来宝玉探清闻，痴心的相公啊，他们二人的双感情。你看摸摸拉脸这个动作了没有，这是白先生的动作啊啊，对，走回来。
1: 我还不明白那小彩舞的特点呢。
0: 小彩舞，小彩舞那个音号韵足啊，富于芬芳啊，高则响过星云，是低如小溪流水啊，绕梁三日耐人寻味也。
1: 就别拽了。
0: 子曰，金刚钻包饺子好的那么钻心儿啊。
1: 这圣人怎么就说这词儿啊？
0: 这是我说的，这是小彩舞就那个红梅阁，那是拿手杰作。
1: 什么味儿？
0: 我就知道有这句话。我给你想想啊，
1: 来，
0: 小彩舞啊，他因为他那个嗓子高，嗓子特别高，有的时候有那个颤颤悠悠的高腔。
1: 来，
0: 你注意小彩舞啊，细雨清音过小窗，这音儿，小窗，
1: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停